0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhaba. İz Bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir haftaya başlarken Radyo Çağdaş'ta mikrofondan Kocaeli'ye selam vermek gerçekten farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bu ses sadece bir radyo yayını değil, aynı zamanda bir şehrin hafızası. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Anne karnım. Efendim, tam 20 yıldır Çağdaş Medya Ailesi olarak bu kente ses oluyoruz. Tabii bir yandan Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin nabzını tutuyor. Diğer yandan da Radyo Çağdaş'ta türkülerin, işte o güzel deyişlerin, hikayelerin içinden Kocaeli'ye dokunuyoruz. Ve elbette sanat, sanat olmadan olur mu? Çağdaş Sanat Akademisi ile yıllar boyunca sayısız gence dokunuldu. Aylar boyunca diyecektim, özür dilerim. Tabii müzik yapan, sahneye çıkan, sanatla tanışan nice genç bu şehrin geleceğine de umut olacak, çok iyi biliyorum. Yani bizim için radyo sadece bir müzik değil, bu şehrin kültürünü yaşatmak, sanatını büyütmek ve insanları aynı duyguda buluşturmak demek. Yeni haftanın ilk gününde mikrofonun başındayız türkülerle. Buralardayız tabii, mesajlarınız doğrultusunda sizlerden gelen isteklerle yayın akışıma da yön vereceğim. Varsa düşünceleriniz, istekleriniz Instagram Radyo Çağdaş sayfadaki son gönderinin altına yolum olarak da yapabilirsiniz. Son dönemlerde sanırım WhatsApp'ta bir güncelleme var. Şu an Londra'da olduğum için ta uzaklardan yayın yapıyorum. Beni fark etme sakın, omzundayız bırakma. O yüzden mesajlarınız geç geliyor. Bazen yakalayamayabiliyorum program saati içinde. O yüzden lütfen Instagram son gönderi altına yorumlarınızı yaparsanız çok çok sevinirim. Mesajlarınızı okumak, sesinizi duymak, selamlarınızı almak gerçekten benim için çok çok kıymetli ve her zaman beni çok mutlu etmiştir. Hoş geldiniz benim güzel dinleyicilerim. Beni de hanenize, işte olduğunuz yere konuk ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Elfida, Haluk Levent bizlerle birlikte olsun. Hemen sonrasında güzel bir sürpriz eser daha sizlere armağan edelim. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet efendim, buralardayız. Leylim Ley eseriyle de devam edelim. Saatler 13.09'u göstermekte, bayramdan sonra ilk iş günü. Yani bugün biraz daha kendimizi, tabii 9 günlük tatil gerçekten çok iyi geldi hepimize. Memurla işçinin arasındaki fark birazcık değişiyor izin konusunda, ama olsun, gerçekten birkaç günlük tatil hepimize çok iyi geldi. En azından kendi adıma söyleyeyim. İşte çalışmadan sonraki ilk pazartesi olunca işler de biraz değişiyor tabii. Gücümüzü, gerçekten yaşama sevincimizi türkülerle alacağımız bir gün olsun inşallah. Evet efendim, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bugün 1 Haziran. Bakın, hem Haziran'ın başlangıcı hem de yepyeni bir haftanın başlangıcı. O yüzden bugün gerçekten çok güzel bir gün. Dua etmeyi unutmayın. Güzellikler dilemeyi unutmayın. En azından gerçekten bu hayatta nefes aldığımızı unutmayalım. Bayram sonrası efendim, ilk iş günündeki o buhranı hep birlikte türkülerimizle atıyoruz.

Evet, iki güzel türkünün ardından tekrardan buralardayız. Şimdi ise Yaşayan'ın genç ozanlarımızdan sevgili Vedat Gündoğdu bizlerle birlikte yepyeni albümünden Sor Beni adlı çalışma. Hani birine nasılsın diye sormak kolaydır ama bazen insanın gerçek halini anlayabilmek için de bir türküye kulak vermek gerekir. Hadi hep birlikte kulak verelim Vedat Gündoğdu'ya.

de verilen emeğin beklentinin sonunda gelen hayal kırıklığı müzikle anlatılmış hali. Ben bu aşkla sıfır yedim. İnsan kendine şu soruyu soruyor her zaman. Neyi eksik yaptım? Eminim ki kendinizden de bir parça bulacaksınızdır. Gelsin bakalım Gürkan Çapkan yorumuyla sıfır yedim. Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Affetmem Seni dedi Gürkan Çapkan bizlerle birlikteydi. 07'm türküsü bizlerle birlikte. Yıldırım Budağ'a geçelim. Gerçekten Türk halk müziğinin duyguyu en sade ama en etkili anlatan seslerinden bir tanesi. Ben hep söylüyorum, türkülerdeki o eski samimiyeti taşıyan yorumculardan bir tanesi Yıldırım Budak. Bu kadar aslında bir vedanın türküsü gibi, insan içinde biriktirdiği her şeyin sonunda daha fazla konuşacak söz bulamayınca sessizce geri çekildi o anın ifadesi. Bazen aşk biter, bazen umut, bazen de insan sadece susar ve kendi içine döner. İşte o anda söyleyecek tek bir şey kalır, bu kadar. Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Mert Yıldırım Budan O Kıymetli Sesiyle Bu Kadar adlı eserde dinlemiş olduk. Efendim bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Bütün Çağdaş Medya Grubu adı altında Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında varız. Varsa istekleriniz, mesajlarınız Instagram son gönderi altına yorum olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Evet, Instagram Radyo Çağdaş ya da 542-424-8950 WhatsApp hattı. Evet, Yunus Emre Acun, Dağlar Seni Delik Delik Ederim. Bazı türküler sadece bir aşkı değil, böyle insan içindeki fırtınayı da anlatıyor. Hani sevdayı, özlemi, dağlara sığmayan bir yüreğin arkadaşını. Evet, güçlü yorum ile dikkat çeken isimlerden Yunus Emre Acun bizlerle birlikte. Valla seven insan önünde dağlarda olsa, yollarda kapansa vazgeçmeyeceğini anlatan eski Anadolu dili bizlerle birlikte olacak. Türkülerde dağlar sadece coğrafya değildir sevgili dinleyenler. Bazen ayrılığın da simgesi olur, bazen kavuşamamanın en büyük engeli de. Hadi birlikte en baştan bir dinleyelim, sonrası yine buralardayız.

Merhaba, Berna Hanım, Kocaeli İzmit'ten yazıyorum. Programınızı her gün keyifle dinliyoruz. Bu güzel Türkler için teşekkürler. Tüm Çağdaş ailesine selamlar demiş Oğuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Selamlar olsun. İyi yayınlar Berna Hanım. Ne zaman Londra'ya gittiniz demiş Ahmet. Gurbette türkü dinlemek de ayrı bir duygu. Programınız bizi memlekete götürüyor. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet. Yani 2 hafta oldu, evet, Londra'dayım. Buradan yayınlarımı gerçekleştiriyorum. Teşekkür ediyorum. Berna Hanım, yayınlar Kartepe'den dinliyoruz. Annemle birlikte programınızı kaçırmıyorsunuz. Bu güzel eserler için teşekkürler. Coşkun Tuz'un Ben Olaydım eseri listenizde varsa annem için yayınlar mısınız demiş Ezgi. Tabii ki Ezgi'cim, selamlar olsun. Hoş geldin, sen de sefalar getirdin. Annenizin de ellerinden öpüyorum. Bakın, ben olaydım böyle 2 kelime bile başlı başına bir özlem cümlesi. Evet, doğru. Ama insan bazen geç kalıyor. Bazen söylemesi gereken söyleri söyleyemiyor. Yapması gerekenleri yapamıyor. İşte o anlarda tek bir şey geçiyor. Keşke ben olaydım. Gelsin bakalım Coşkun Tüzü'nün bu kıymetli eseri. Hemen sonrası buralardayız. Eskiyle kıymetli annesine armağan olsun.

Evet sevgili arkadaşım Ali Sever, Selamın Gelsin adlı çalışmayla bizlerle birlikte. Aslında bu söz Anadolu Türk kültüründe gerçekten çok derin bir anlam taşıyor. Bazen insan kavuşamaz, bazen ayrı yollar düşülür. Yollar ayrı düşürür insanı. Ama bir selam bile kalpten kalbe uzanan bir köprü olabiliyor. Ali Sever'in yorumunda da bu eser gurbetin içinden gelen bir ses gibi. Sevgili arkadaşım gerçekten müthişsin. Gelsin bakalım Ali Sever'den Selamın Gelsin türküsü.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Ve şimdi baba oğlu buluşturacağım sizlerle. Onur Türe ve Özcan Türe. Dağların da karı var.

0: Evet, Onur Türe ve Özcan Türe, Dağların da Karı Var türküsü bizlerle birlikteydi.
1: Tatlı canından derdinden ölesi var var.
0: Hep türkülerde dağlar geçer, farkında mısınız? Çünkü dağlar bazen ayrılığın sembolüdür, bazen kavuşamamanın sembolüdür, bazen de en büyük engellerin sembolüdür. Evet, bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Nesrin Güneş ve Özcan Türen'in güzel bir yorumunu daha buluşturalım sizlerle. Selamlar Berna Hanım, Adapazarı'ndan Mehmet ben. Bugünkü türküler yüreğe gerçekten dokunuyor. Çok da selamlar olsun size. Yanımda ismini vermek istemeyen bir arkadaşım. Parantez içinde yazmış ama. Ona Munzur'un dağlarında türküsünü armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Ben de Nesrin Güneş'le Özcan Türen'in güzel işbirliğini buluşturmak istiyorum. Çünkü diğer taraftan aynı sanatçıdan başka bir eser de istenilmiş. İyi yayınlar Berna Hanım, Kartepe'den dinliyoruz. Kardeşimle birlikte güzel eserler.
1: Ben severim.
0: Tamam, sürpriz olarak gelsin. Kardeşi Ali'ye çok özel anlamlı bir eser armağan edecek.
1: Ne güzelsin sen.
0: O zaman sürpriz olarak bu eserden sonra gelsin, olur mu? Hadi bakalım, Ali'ye de armağan edelim sıradaki eseri.

Bazen bir evin direği, bazen de insanın arkasındaki en büyük güç de olabiliyor. Bazen hayattaki en büyük boşluğu da. Ama hayatta öyle anlar geliyor ki, insan babasını bir türküde de hatırlıyor, bir şehirde de özleyebiliyor. Seni

Evet. Ali armağan etmiştik bu kıymetli eseri. Babaları... Evet, gurbetlik yaşıyorlarmış diyeyim öyle kısaca. Ne güzel ki babanız hayatta. Allah uzun ömürler nasip eylesin. Baba, ben... Hayatta olmayan babalarımızı da saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Yüreğimde... Keza kendi babam da olmak üzere. Ama tabii Çağdaş Medya grubunun kurucusu Sayın sevgili Nurettin Sağsöz'ü de çokça minnetle, saygıyla yad etmek isterim. Baba deyince hep aklıma gelen isimlerden biri oluyor kendi babamdan sonra. Ne güzel izler bıraktı gittiler bu dünyadan. Önemli olan bu değil mi zaten? İz bırakıp gitmek bu hayatta, güzel hatırlanmak, dualarla anılmak, yüzünde bir tebessümle anılmak. Evet efendim, şimdi ise güzel bir eser daha sizlerle buluşturalım. Anatolian Rock Cover, yazan kalem siyah bizlerle birlikte olacak. Ve top 20 listemizde de yine yüksek güçlü sıralardan bir tanesindeydi. Evet, eski eserler bu şekilde yeni cover versiyonlarıyla buluştuğu zaman tadından yenmiyor gerçekten. Yazıyı ve insanın alın yazısını anlatan eski Anadolu imgelerinden biri. Türkülerde kalem kağıt yazgı çok sık kullanılıyor. Yani insanın yaşadığı yere yazılıyormuş gibi anlatıyor ama... Geleneksel duygu modern bir yorumla buluşmuş. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası buralardayız.

Ah ne güzeldi. Sevcan Orhan yorumu. Övdüm ağlasam ne olur eseri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Gökhan Doğanay. Yepyeni eseri. Koç gene bizlerle birlikte olacak.

0: Dinleyebileceğiniz en iyi noktadasınız. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

0: Evet, Gafil Gezmiş aşkın türküsü bizlerle birlikte oldu. Bu türkü insana sadece şunu söylüyor: hayat kısa. Kibrin, kavgaların, geçici sevdaların peşinden koşma. Bir hayat dersi dinledik efendim Radyo Çağdaş'ta. Evet, merhaba, Berna Hanım, Gebze'den Ayşe. Radyo Çağdaş'ta uzun zamandır takip ediyorum programlarınızı. Çok teşekkür ediyorum. Programınız çok keyifli diyor. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Gebze'ye de çokça selamlar olsun. İyi akşamlar. Aslında daha gündüzdeyiz ama Gölcük'ten selamlar, türküler, gününüz daha güzel oluyor. Tüm dinleyenlere selamlar demiş, çok teşekkür ediyorum Edip Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine benim daimi dinleyicilerimden bir tanesi Derince'den Murat. Bu program sayesinde türküleri duyuyoruz demiş, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler Murat, hoş geldin, sen de sefalar getirdin.
1: Verilen emekler hep boşa gitti.
0: Ben inanmadım diyecek Ozan Özdemir. Bu söz insanın içindeki direncin ifadesi de olabiliyor. Bazen sevda bitiyor ama insanın yine de bitmesine inanmak da istemiyor. Bir yürek gerçeği kabullene kadar da o cümle dilinde hep dolanıp duruyor.
1: Herkes söyledi.
0: Ben inanmadım.
1: Ben inan.
0: Hadi hep birlikte kulak verelim, sonrası buralardayız.

Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı, Kırmızı Buğday Türküsü bizlerle birlikteydi. Toprağı, emeği, sevgi ve hasreti aynı anda hatırlatan kıymetli bir eser. Buğday emeğin bereketi ve toprağın sembolüdür. O yüzden insan hayat mücadelesini de temsil ediyor. Tabii Elif Buse'nin o berrak duygulu sesi Serkan Çağrı'nın klarnetiyle buluşunca adeta başka bir derinlik kazanmış. Evet efendim, sürekli Bergüzar eserini dinliyoruz ama bu sefer de Ümit Sülünoğlu'ndan yayınlamak isterim. Sizlerle buluşturmak isterim. Ekrem de bizleri dinlemekteymiş. Hoş geldin Ekrem. Sefalar getirdin sen de. Bu arada Dubai Port çalışanlarına da, güvenlik personellerine de çokça selamlar olsun.

Şimdi böyle güzel türkülerimizi yayınladığım zaman biraz hareketlenmek istiyor aslında herkes. Şöyle bir mesaj gelmiş. Canım Berna Maral'dan Magadon Made türküsünü istiyorum. Özellikle canım arkadaşım annene gelsin, kalkıp alay çekmesini istiyorum eskisi gibi demiş. Çok teşekkür ederiz Nadire teyzeciğim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Biraz alay yapabiliriz tabii ki, neden olmasın. Çok da sevdiğim bir sanatçıdır alay konusunda sevgili Maral. Hadi bakalım Maral'dan bu kıymetli halayı yayınlayalım. Sonrası yine buralardayız.

Efendim, türkülerde alayın önemi sadece bakın oynamak değildir. Aslında alay hani bir toplumun yan yana durumu biçim de diyebiliriz. Hani Anadolu'da insanlar acısında sevgisini tek başına yaşamazdı. Hani düğünde, asker uğurlamalarında, hasatta, bayramda insanlar sürekli el ele verirdi. İşte halay da tam da buradan doğuyor. Hani birlikte hareket etmenin, aynı ritimde nefes almanın sembolü de diyebiliriz. Derler ya hani halaya dikkat et, bir kişi tek başına halay oynamaz. Mutlaka bir el diğerine değer, bir omuz diğerine yaslanır. Çünkü halayın ruhu bireysellik değil, birlikteliktir efendim. Uğur Çoban'dan Şevko, güzel bir halayı da sizlerle buluşturduk ama bir halay daha var sizinle buluşturmak istediğim. Gelsin bakalım. Çok kıymetli bir eserdir. Bunu çok seviyorum efendim ben. Benim eski dinleyicilerim hatırlar bakın, Halil Fesli ve Bocan Sarıgül'den.

Merhabalar Berna Hanım, eller üzeri açar mısınız demiş Melisa. Tabii ki açarım. Yanınızdaki Remzi Hanım'a, Nurten Hanım'a da bir armağan ederim. Evet, o parçayla kapanışımı yapacağım. Bekleyin lütfen.

Bence bu olay sizlere çok iyi gelmiştir. Çünkü bayramdan sonraki ilk iş gününde böyle o yorgunluğumuzu bu kıymetli alaylarla atmanızı istedim. Benim sevgili Nadire teyzem annemi istemiş güzeller güzeli Nurten'ime. Nurten'cim umarım sevmişsindir. Benim annemin bu hayatta tek zaafı vardır efendim. O da halaylardır. Dayanamaz böyle ortaya atar kendini. Böyle keyfi gelene kadar oynar oynar oynar. En yakın zamanda şöyle güzel bir düğünde annemle karşılıklı halay çekebilme ümidiyle diyelim. Efendim Eller Üzer parçasını istemişti sevgili Melisa. Hemen o eserle vedamızı gerçekleştirmek isterim. Şöyle bir müsaadenizle.

güzel, normalde bir aşk parçası gibi görünüyor ama bir baba evladına yazmış, kız çocuğuna. Hani bazen şarkılarda ve türkülerde insanın dilediği anda içinde bir sızı bırakır ya, dinlediğinizde, duyduğunuzda. Çünkü bazen hani anlatılanlar aşk da olmayabiliyor. Birini kaybetmek, geç kalmak, özlemek, ne bileyim içinde kalanları taşımaktır belki de. Kısacası efendim, evlat da olsa hayatta bazen sevdiğin insan böyle sana ait olarak kalmıyor hayatı boyunca. Bir başkasının hayatına da karışabiliyor. Başka yollara da gidebiliyor. Ama insanın yüreğindeki yeri değişmiyor efendim. Ne dersek diyelim, her zaman şunu söylüyorum. Kaderle, zamanla ve insanın kendi içindeki özlemle büyük bir hesaplaşması olabiliyor. Evet sevgili dostlar, bir yayının daha sonuna geldik. Haftanın ilk gününden, ilk programımızın son günü. Evet, bugün türkülerle Anadolu'nun yollarını şöyle bir gezdik. Kimi zaman bir sevdaya ortak olduk, kimi zaman bir ayrılığın izine rastladık. Hani bazen bir alayın coşkusuyla buluştuk, bazen de bir türkünün üzerinde kendimizi dinledik. Hayat ne getirirse getirsin kıymetli dostlar, İnsanın yüreğine dokunan şeyler hep aynı kalıyor. Bir dost sesi, bir güzel söz, bir türkü ve paylaşılan bir an. Hoş geldin kızım. Evet, bugün mikrofonun diğer ucunda bana eşlik eden siz kıymetli dinleyicilerim, mesajlarınızla, selamlarınızla, bu güzel dileklerini yan yana katan herkese çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, hayat bazen zorlar, bazen yorar ama umudunu kaybetmeyen insanların hikayesi hiç bitmez. Öyle değil mi kızım? Hani bizim bir hareketimiz vardı. Şşş.

Efendim, yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Sevdikleriniz yanınızda, huzurunuz, evinizin hiç eksik olmasın inşallah. Bir sonraki ayında, yani yarın yeniden buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Radyo Çağdaş'tan sevgi ve muhabbetle ayrılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız efendim.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji kuşağı başlıyor.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

o günün karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar ev nasıl karanlık o ılık aydınlık yuvamız solmuş geceler.

Yaşlar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben, görürsün sevince yeniden.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa tabirin sığmaz kaleme. Derdin dermandır yarama. İsmin yayılmaz aleme. Aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çezerdi? Koyun kurd ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa. Güzel yüzüm görülmezdi. Bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi. Aşık ve maşık olmasa. Senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

Yollarda özlem ne, ayrılık ne, yokluk ne, yoksulluk ne, direnmek ne, direnmek ne, işsiz güçsüz dolanmak ne, gün gün ile barışmalı, toplaşmalı, söyleşmeli, kardeş kardeş.

Çekildik, bayrak olduk. Döküldük, yaprak olduk. Ekildik, toprak olduk. Geldik bugüne. Ekmeği bol eyledik, sıratı yol eyledik, acıyı bal eyledik, geldik bugüne.

Hor baktık mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu karacanın yavrusunu? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana?

Der bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu?

Öbür yanda Sakarya, su iner yokuşlardan, hep basamak basamak, benimse alın yazım, yokuşlarda su.

kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine. Çatlıyor yırtınıyor, yokuşu sökmek için. Ey Sakarya kim demiş?

insandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var, ne de mal, ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir, bir, bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler, Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.

Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek?

bizi kim diriltecek? Kaftanını assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Kaftanını assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksın.

Kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz.

hiç kaldı. Nenilerden doyduğu sandık ama uyanmadık bu yıl yine geç kaldık. Nenilerden doyduğu sandık ama uyanmadık bu yıl yine geç kaldık.

yalandan sıvazlandık. Bu senede koyun geldik, koç kaldık. Musayibim yalandan sıvazlandık. Bu senede koyun geldik, koç kaldık.

kadar uzakta da olsan hep yüreğimde yaşayacaksın. Aradan yıllar da geçse sen hep kalbimde yaşayacaksın. Söz yaşatacağım bendeki seni, hiç unutulmayacaksın. Ben yaşadıkça sen var olacaksın. Sen var olacaksın.

hiç göze gelmediler. Gözdesi de olmadılar kimsenin. Kimse farkına varmadı yalansız gözlerinin. Göz göz olduğunu yüreklerinin hiç anlamadılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Çözülemedi bakışlarındaki tarifsiz sevdalar. Kim miydi? Sevgi mi? Büyüyünceye kadar cevapsızdılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Sarıydılar ya da soluk benizdi. Çoğunlukla karaya yakın bir esmer. Ve onlar genellikle hiç burunlarını silmezler. Derin iç çekişleri bundandır. Dünyanın kahrından değil. Çünkü umurlarında değil onların farkında olmayan. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Büyüyecek, adam olacaklar. Önceleri öğretmen, ebe, sonra doktor olmak isteyecekler. Bildiklerinden değil. En yakınlarında hep onları gördüler. Hep onlar olmak istediler. Çalınmış geleceklerinden habersiz

o güzelim yürekleri delikanlılık edebiyatıyla körelttiler. Okumanın erdeminden, insan gibi yaşamanın bilimden geçtiğinden haberleri olsun istemediler. Ne kadar parlarsa parlasın hep suskun kaldı o gözler. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Ahmet Arif'ten bu yana yolunu gözleyenlerin adı değişti, hepsi o kadar. Kuş balası, boğmaca, kara çiçek sıtma belki azaldı ama yeni nedenleriyle yürek enfarktı, kanser filan hala pusuda. Çaresizlik dağlar aşırmakta. Yer yurt terk edildi. Gurbet artık sıla. Çalansa bildik değil, başka bir hava. Kırıldılar farkında olmasanız. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Gözlerinden dillerine dökülürse bir gün sorular, sürdürebilecek miyiz aynı yalanı? Yoksa yine susturacak mıyız onları? Küçüldü dünya. Çoğu gitti, azı kaldı. Geçici demişlerdi körlüğümüze, biraz fazla uzadı. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Sessiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar. Mazeretlerimize inanmayacaklar. Yaşamımızda görünmedikleri her karenin hesabını soracaklar.

Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere. Hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşam ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin, sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyor muyuz ertelemeye? Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim.

fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Sufi'ye yanardı. Ağlardım. Sufi denize tükürürdü. Gökyüzünü tarardı. Ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı. Ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde,

tükendi taneler, kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

dostlar. Bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben Barış'ı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben Barış'ı özledim.

0: Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

zurna olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağaçlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu. Büyük yenildik anne.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör bıçakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım da hanıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım. Ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı. Savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmada. Dallarımda ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin usanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım.

Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildin diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnından öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamıttı. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

olur ne olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

güneşe çıkardılar gül. İlk defa güneşe. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak, kımıldanmadan durarak baktım. Sonra saygıyla oturdum toprağa, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne hürriyet, ne kavgam, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyarım, bahtiyarım gülüm.

Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

güzel annem, Allah şafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın, belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma, oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklara. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım gözücüme, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

sen çok öleceksin. Biraz düşlerini eğil, orada bir şey bulacaksın.

0: Teşekkürler ederiz. Çok sağ olun.
1: Hüsnü Arkan için kocaman, çok kocaman bir alkış rica ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cem Adrian'a ben teşekkür ediyorum. Onun için kocaman bir alkış istiyoruz.